0: Umar Vazquez'in Kurt'un Selam'ın kavru ediyoruz. Kirikçinin tamamını de bağlı ve matasını da temfal. Ne o? Ne o böyle? Afiyette gövete, sağlı, bakımlar sinema, uza, bakkin de bisimle.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.